Radyo Derdimendi'nin ekskluzivi. Saatiz Derdimendi. Patara gogo imerelo. Radyo Derdimendi'nin ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.